0: özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğun mağa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
4: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
5: eksik kalmasın bir şey. SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin

0: radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi?
4: güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ya sen gel ya da bana ecelim.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Günler İlçesi Akdeniz Mahallesi Bulgara Caddesi üzerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma sebebiyle söz konusu güzergah bugün itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma sona erinceye kadar alternatif yolların kullanılması istendi. Mersin'in kent yaşamına yeni bir soluk kazandırması hedeflenen Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi için geri sayım başladı. Toplam 3 etaptan oluşan proje Mersin'de doğa, spor, sosyal yaşam ve kültürü aynı yaşam koridorunda buluşturacak. Proje ayrıca yeşil alanlardan yürüyüş ve bisiklet yollarına,

0: spor alanlarından çocuk oyun gruplarına, seyir teraslarından sosyal ve kültürel alanlara kadar pek çok farklı işlevi bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okula ilk kez başlayacak çocukların yaşayabileceği kaygı ve uyum sorunlarına karşı aileleri bilinçlendiriyor. Çocukların bu geçiş dönemini daha rahat geçirebilmeleri amacıyla öğrenci ve ailelere rehberlik hizmeti sunan Merci'den bu konuda hizmet almak isteyen veliler Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturabiliyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Silifke Sosyal Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarının eğitimden spora, kültür sanattan eğlenceye kadar pek çok alandaki ihtiyaçlarına yanıt veren önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenli, keyifli ve nitelikli zaman geçirebildiği merkez, Silifkelilerin günlük yaşamına önemli katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ufuk Mersin projesiyle çocukların ve gençlerin toplumsal problemlere çözüm geliştirmesine, fikirlerini çalışan prototiplere dönüştürmesine katkı sağlıyor. Her ay farklı bir konuyu ele alan büyükşehir ekipleri bu projeyle gençlerin üretim ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini, yerel sorunlara çözüm üretmelerini ve teknolojiyi daha da geliştiren bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. Açık hava sineması nostaljisini yaz boyunca Mersinlilere yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kez Ülker Aydın Parkı karşısında Tarsusluları Hükümet Kadın filmiyle buluşturdu. Patlamış mısır ve limonata ikramı da yapılan açık hava sinema keyfi yetişkinlerde nostalji duyguları yaşatırken, yeni nesilde ilk defa açık havada sinema izlemenin heyecanını hissettiler. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.
3: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: bize.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel...

0: fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yok.
1: Mersin FM

0: Yar yar, gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar, yar.
1: Haberler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yaklaşık 7 yıl sonra tahliye edildi. 2019'da görevden alınan Mızraklı son 5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde bulunuyordu. MİT'in eski yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Alınacak örneklerle Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği incelenecek. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun ismi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da yer almıştı. Avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman başkanlığında başladı. Genel kurulda üst düzey görüşmelerin 22 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Orta Doğu'daki gerilim ve nakliye sorunları petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 99,46 dolara çıkarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstelgirne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstel, kayıp kişilerin bulunması için özel bir şirketin devreye alındığını duyurdu. Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan çalışmayı 2026 Dünya Eczacılık Kongresi'nde sundu. Montreal'deki kongrede eczacıların diyabet tehlikesini önceden belirlemedeki önemi ve halk sağlığına sağladığı katkılar ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Mavi Ekonomi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay'da kentin denizcilik kapasitesi, kruvaziyer ve ekolojik turizmle denizlerin korunmasına yönelik konular değerlendirildi. Mersin'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının örtüşüp örtüşmediği başta olmak üzere çeşitli kontroller yaptı. Erdemli Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye setleri ulaştırılırken kıyafet desteği de sağlanıyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında müdahale devam ediyor. Çalışmalara 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopter katılırken bölgeye takviye ekipler ve iş makineleri gönderildi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Roma 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Haberler.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tamam yavrum, ilzam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
5: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
0: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot Yemek İhtiyacı.

0: ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
8: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
10: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
9: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
10: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
9: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
8: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sizde.
1: Bu Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araç

0: Uçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540-014-0033.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
10: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

seni istiyor. Nedir bu delilik, nedir bu çılgınlık, İçim içime sığmıyor. Benliğimde tarifsiz taşıdığım duygu.

Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet.

0: Her gün yollarına bakar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, yandım, yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma. Yananları da Allah görür, aldırma.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası. Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
11: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
12: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
11: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
12: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Geleceğimizi yakmayalım.

0: gelemez misin?
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile Gemlik ve Sarı

0: olarak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvurum Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yetiştirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer.

0: Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

0: mezarının açılmasına karar verildi. Alınacak örneklerle Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediği incelenecek. Kamuoyunda Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun ismi şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da yer almıştı. Avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman başkanlığında başladı. Genel kurulda üst düzey görüşmelerin 22 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Orta Doğu'daki gerilim ve nakliye sorunları petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 99,46 dolara çıkarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstel, kayıp kişilerin bulunması için özel bir şirketin devreye alındığını duyurdu. Mersin Eczacı Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan çalışmayı 2026 Dünya Eczacılık Kongresi'nde sundu. Montreal'deki kongrede eczacıların diyabet tehlikesini önceden belirlemedeki önemi ve halk sağlığına sağladığı katkılar ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Mavi Ekonomi Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay'da kentin denizcilik kapasitesi, kruvaziyer ve ekolojik turizmle denizlerin korunmasına yönelik konular değerlendirildi. Mersin'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ekipler ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının örtüşüp örtüşmediği başta olmak üzere çeşitli kontroller yaptı. Erdemli Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye setleri ulaştırılırken kıyafet desteği de sağlanıyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında müdahale devam ediyor. Çalışmalara 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopter katılırken bölgeye takviye ekipler ve iş makineleri gönderildi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. TRT1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Roma 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.

Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.

0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

0: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
1: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde görev alan kurumların müdahalesi

0: Si gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yedindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesinin ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşumla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamından ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: İçecek.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve

0: Birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Şoför Mahalli.
11: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
12: SM38.
13: Yolun açık olsun, devam et.
14: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

hızdan zevk alan hastaneden sevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin Efendi.
8: Şoför Mahali.
9: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
10: Reklam tanıtır.
0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
11: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12.

0: 0224-334-34-34. Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540-014-0033.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535-478-5133 özkayatuz.com.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
9: Full okul. Cam balkonda şok fiyat.

0: Hakan Cam Balkon Dünyası'nda bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

açtı. Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Serkan Nişancı sizlerle.

0: Programımıza devam ediyoruz. Bazen bir insanı mutlu etmek için kendinizi feda edersiniz de yine de yetemezsiniz ya. Bir dediğini iki etmezsiniz, onun huzuru için her şeyi göze alırsınız ama o her fırsatta sizi terk etmenin, sizden uzaklaşmanın yolunu bulur. Siz özendikçe, siz üzerine titredikçe o kalbinizi kırmaktan çekinmez. Hatalarını üstelersiniz. Üstlenirsiniz. Günahlarını sırtlanırsınız ama günün sonunda anlarsınız ki aslında onun aradığı, onun istediği insan siz değilsinizdir. İşte o an en büyük çıkmazın tam ortasında bulursunuz kendinizi. Gitmek istersiniz. Bacaklarınız varmaz, gidemezsiniz. Kalmak istersiniz. Tabii gururunuz el vermez, kalamazsınız. Ne gidebilenlere, ne kalabilenlere. Bu güzel şarkımız armağanımız olsun. Oyuncak oldum diyeceğiz Yaşar İpek. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgi.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: İçecek.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza.

0: kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın. 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmezsem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yollarım. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yıllarım. Giderken saçtığın hatıraları topluyorum ıssız dalarda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yıllarım. Sensizlik ne uzun bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlığa.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin kızım, Ömer ben. Sıradaki şarkıyı üniversiteye hazırlanan kızım Elif'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldıkları bir panelde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin insanı ve aileyi koruyan bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti. Duransa gençlerin dijital kumar ve sanal bahis alışkanlığıyla baş başa bırakılmayacağını söyledi. Apple, en az 3 Türk bakana ait iPhone'un ticari casus yazılımla hedef alınmış olabileceği uyarısında bulundu. Güvenlik Başkanlığı inceleme sonrası telefonları değiştirerek ek önlemler aldı. Alanya'da tatil yapan 58 yaşındaki İngiliz turist Stephen Kerr, otel çalışanlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından Türk bayrağına hakaret etti. Gözaltına alınan Kerr çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Kozan'da başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ'a ulaştı. Yangına havadan müdahale yeniden başladı. Antalya Aksu'daki yangınınsa sürdüğü ancak etkisinin azaldığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtacak yeni harita için karar aldı. Haritayı düzelt tasarısı 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. Afrika, Grönland'dan yaklaşık 14 kat daha büyük olmasına rağmen klasik haritalarda benzer büyüklükte gösteriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların ve çevre esnafının ilgisini çekiyor. 3584 metrekarelik alanda düzenlenen meydanda yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma grupları ve 99 ağaç yer alıyor. Çevredeki binaların cepheleri de yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi

Bölgesi Erdemli'de 200 üreticiye %70 hibeli 259.200 sofralık domates fidesi dağıttı. Destekle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amaç.

0: Başkan Vekili Çağdaş Ceylan konuşma yaptı. Tören anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli bölgesinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopter müdahale etti. Öte yandan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Beşikçi, mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Akdeniz Belediyespor geçen sezon takımı Mersin Süper Amatör Lig'den Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne taşıyan teknik direktör Orhan Hüseyinoğlu'yla yeniden anlaşma sağladı. Kulüp ligde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Mersin Basketbol'da kadro çalışmaları sürüyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Basketbol Fatma Nur Şimşek'le anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.
4: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
5: Reklam tanıtır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan

0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları ablam Sultan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Başıma tac ettim. İşinin başındaymış. Kolaylıklar diliyorum kendisine. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Canımda can gördüğüm bir yangının külünü. Pınar Özgür sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Necat Alp sizlerleydi. Şimdi programımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Gözler kapandığında başlıyor bazen en büyük fırtınalar. Herkes uykudayken anılar birer birer zihninizde canlanıyor. Dışarıda takvimler neyi gösterirse göstersin, sizin içinizdeki mevsim hep o soğuk, o dertli sonbahar oluyor. Yapraklar dökülüyor. Yani takatiniz kalmıyor aslında ama kalpten o insanı söküp atmak da mümkün olmuyor maalesef. Ve gururu, sistemi, kızgınlığı bir kenara bırakıyorsunuz. Her şeyden vazgeçerim ama senden asla diyecek kadar büyük bir adanmışlıkla o gideni beklersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki o dönmeden bu içteki hüzün, bu hazan mevsimi bitmeyecek.
1: Çok seviyorum.
0: Bu yüzden asla diyeceğiz.
1: Af diliyorum. Yollarını.
0: Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka

0: Aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Kıyafetler de tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman eksik kalmasın bir şey.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Su hayattır. Su hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yer

0: El evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Alişan Seviyorum sizlerle radyonuzdaydı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat Cengiz Kurtoğlu, adı Hasret şarkısını rica ediyorum, çalarsan çok

mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e, hayat arkadaşım Ayşe'ye, sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Benden de sizlere armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. Her gün...

0: Mutluluğum onda kaldı. İstesem de unutamam. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Güçlü Soydemir yorumuyla bir şarkı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum. Kurşuna gerek yok. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Bizlerin var ya zindana gerek yok. Hasretin var ya kurşuna gerek yok. Gözlerin var ya gözlerin.
1: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Azer Bülbül ve Yıldız Tilbe düeti. Gidiyorum sizlerle radyonuzda.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvuru Ali 185 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonu, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert Özel İdare İş Merkezi'nin

0: projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü.

0: Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi bazen bir insan hayatınızdan çıkıp gidiyor ama attığı her adım, söylediği her söz yine gelip sizin kalbinize dokunuyor. Sözde gururluyuzdur ya, hani dayanamam diye bir şey yok, bal gibi de dayanırım diyoruz kendi kendimize ve gerekirse hayatımıza kim gelirse gelsin kabullenip yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki öyle sanıyoruz ama o öyle bir gidiş değildir ki. Nereye giderse gitsin aslında hep sizin içinizden geçiyordur. Oradan kurtuluş yoktur maalesef. Sözlerle anlatılmaya kalksanız tarif edemezsiniz o duyguyu. Ama o tek bir bakışınızdan, gözünüzün süzülüşünden anlıyor ne kadar kırıldığınızı. Araya giren kader sanki inat etmiş gibi. Ölsem vermem der, kavuşmaya izin vermez. İşte yine de ne tam olarak kızabiliyorsunuz ona ne de başkasına. Hani diyorsanız ki illa ben birine darılacağım, kırılacağım. Yine dönüp kendi kendinize kırılıyorsunuz, daralıyorsunuz. İşte insanın maalesef kendiyle hesaplaşması bitmiyor. Tarifi zor diyeceğiz şimdi. Sizleri Aysel Yakupoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri 2'nden selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları şu an yanımda çalışan değerli dostuma armağan ediyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim.
1: Hala kabullenmedim gidişini.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine, yok mu biraz hatır?
0: Güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle.
2: Yanda bir günahım, gururdan inadım, kalbimize soralım.
0: Kavuşmalıyız Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33

0: özkayatuz.com. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Görürsün Seni de Yakanlar olur Atilla Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Programımıza Özgür Alter'le devam ediyoruz. Ya sizce yıllarca ilmek ilmek işlenmiş bir sevdayı bir çırpıda silip atmak o kadar kolay olabilir mi? Siz arkada kalan taraf olarak her gece o hasretin acısıyla kavrulurken gitti mi acaba onun da yüreği ince ince sızlamadı mı diye sormadan ne demezsiniz? O gözlerde gizli gizli ağlamadı mı hiç o kadar yalvarmışken senden başka kimsem yok diye çaresizliğini haykırmışken insan nasıl olur da hiçbir şey yaşamamış gibi yoluna devam edebilir? İşte bu yüzden sormak istersiniz o gidene. Bana da söyle dersiniz. Bu acıyı nasıl bu kadar çabuk dindirdin? Bu kadar yılı tek bir güne nasıl sığdırdın? Anlat da ben de bileyim. Ben de kurtulayım bu yükten. Cevapsız sorularla boğuşan dinleyicilerimize armağanımız olsun bu şarkımız. Ben de dileyim. Bana da söyle diyeceğiz Özgür Alter yorumuyla. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldıkları bir panelde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin insanı ve aileyi koruyan bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti. Duransa, gençlerin dijital kumar ve sanal bahis alışkanlığıyla baş başa bırakılmayacağını söyledi. Apple, en az 3 Türk bakana ait iPhone'un ticari casus yazılımla hedef alınmış olabileceği uyarısında bulundu. Güvenlik Başkanlığı inceleme sonrası telefonları değiştirerek ek önlemler aldı. Alanya'da tatil yapan 58 yaşındaki İngiliz turist Stephen Kerr, otel çalışanlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından Türk bayrağına hakaret etti. Gözaltına alınan Kerr çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Kozan'da başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ'a ulaştı. Yangına havadan müdahale yeniden başladı. Antalya Aksu'daki yangınınsa sürdüğü ancak etkisinin azaldığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtacak yeni harita için karar aldı. Haritayı düzelt tasarısı 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. Afrika, Grönland'dan yaklaşık 14 kat daha büyük olmasına rağmen klasik haritalarda benzer büyüklükte gösteriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların ve çevre esnafının ilgisini çekiyor. 3584 metrekarelik alanda düzenlenen meydanda yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma grupları ve 99 ağaç yer alıyor. Çevredeki binaların cepheleri de yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli'de 200 üreticiye %70 hibeli 259.200 sofralık domates fidesi dağıttı. Destekle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Toroslar Belediyesi mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yol çalışmalarını sürdürüyor. Akbelen ve Çukurova'da kilit parke, Mustafa Kemal ve Osmaniye'de ise asfalt bakım çalışması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yılı kutlanıyor. CHP Mersin İl Başkanlığı 103. yıl onuruna Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende İl Başkan Vekili Çağdaş Ceylan konuşma yaptı. Tören anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli bölgesinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopter müdahale etti. Öte yandan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Beşikçi, mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Akdeniz Belediyespor geçen sezon takımı Mersin Süper Amatör Lig'den Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne taşıyan teknik direktör Orhan Hüseyinoğlu'yla yeniden anlaşma sağladı. Kulüp ligde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Mersin Basketbol'da kadro çalışmaları sürüyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Basketbol Fatma Nur Şimşek'le anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tamam ya.

0: Mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
0: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
10: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denin.

0: Önce akla gelen adres, Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00. Yeni dönem başlar,
3: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Babalar Restali başlıyor.
4: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali bir taverna olacak. Arif Susam'la beraberiz. Önce hep senin için diyecek, ardından da her şeyi bitirdik şarkısıyla sizlerle birlikte olacak Arif Susam. Gönlümde acı. Sizleri bu güzel Arif Susam resitaliyle baş başa bırakıyorum.

Ben yolcuyum meçhul meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık son.

0: Havalar Resitali.
1: İnsan genelde en çok sevdiğinden, en değer verdiğinden yara alır. Hep ondan beklemediklerini yaşar. Ferdi Tayfur, bunu senden beklemezdim diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda. Aşkın ecel olsa bir... Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Ferdi Tayfur Restore ile Babalar Restore'ne devam edeceğiz. Bunu senden beklemezdim diyor şimdi radyolarınızda Ferdi Tayfur.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yangın komuta merkezinde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvurum Alü 85 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yedindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse Mom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya.

0: ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

böyle bir akşamüstü bıraktım ellerini. Böyle bir akşamüstü, ah, bıraktım ellerini.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restleri ile programımıza devam ediyoruz. Etkin Restleri ile şimdi de sizlerleyiz. Bir daha seversem diyecek, ardından da gelmez miydin diye hesap soracak sevgiliye. Etkin'in bu iki güzel şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum Etkin Restleri ile.

Bakma bizim böyle renkli ışıklar altında yaşadığımıza. Bizim de kalbimiz var, biz de insanız, biz de seviyoruz. Sen gündüzleri gözyaşı dökersin, senin dostların, arkadaşların, senin ailen sana sorarlar. Hayırdır, neyin var, neden ağlıyorsun? Ben geceleri bir köşede gözyaşı dökerim, kimseler görmez. Hani sana bir söz vermiştim ben, hatırlıyor musun, bir daha içmeyeceğim diye. İşte ben o sözümü bugün tutamadım. Seninle gittiğimiz her hafta o mekanda aynı masaya oturdum. Bir servis sana açtırdım, bir servis kendime. Açtım bir ellilik, bir kadeh kaldırdım senin bana yaptığın ihanete. Bir kadeh daha kaldırdım senin bana yaptığın kalleşliğe. İşte ben son kadehimi kaldırıyorum bu aleme, bu gurbete. Seni sevdiğim, seni tanıdığım, sana aşık oldum o güne.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: duvar resitali.
1: Emrah Resitali ile sizlerle birlikte devam ediyoruz programımıza. Emrah ihtiyacı var diyecek, ruhumun sevgine ihtiyacı var. Eğer aşkıma çareyse seninle ölmek.

0: Korkmadan seninle ölmek isterim. Seninle yaşamak, seninle ölmek, hayatı seninle sevmek isterim diyecek. Bu güzel aşk şarkısı Emrah'la birlikte sizlerle radyolarınıza ses veriyor.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne hasretinle başlamak. Kavuşmak

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listi elindeydiniz. Her gün saatten 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz. Günün son resitali Müslüm Baba'dan gelecek.

Öyle ayrılık olmaz diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Şimdilik ayrılıyoruz ama yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini Mersin FM 104.6 frekansında babalar restlerinde dinlemek üzere diyelim. Müslüm Gürses böyle ayrılık olmaz diyor şimdi radyolarınızda.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından

0: fırsatından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracı

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: efendim.
1: Seni düşündüm yine bu akşamüstü. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim. Gidince anladım bu serseri gecelerde sana aşık.

Kim bilir kaç kereler çınladı kulağım. Yüreğin kaç kere yağmurlandı. Seviyorsan eğer ayrılık niye? Kaç gece çıldırdın kim bilir? Sen şiir gözlü sevgilim. Kim bilir kaç kereler yalnız yürüdün o sokakta benden habersiz. Kaç kere isyanlandı bu şarkı. Bir ömür yetmedi seni sevmeye. Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin. Ve hala o kırık şarkıyla

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı olsam.

0: Bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettin

0: kapladığım duvarlara.
1: Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldıkları bir panelde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin insanı ve aileyi koruyan bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti. Duransa gençlerin dijital kumar ve sanal bahis alışkanlığıyla baş başa bırakılmayacağını söyledi. Apple, en az 3 Türk bakana ait iPhone'un ticari casus yazılımla hedef alınmış olabileceği uyarısında bulundu. Güvenlik Başkanlığı inceleme sonrası telefonları değiştirerek ek önlemler aldı. Alanya'da tatil yapan 58 yaşındaki İngiliz turist Stephen Kerr, otel çalışanlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından Türk bayrağına hakaret etti. Gözaltına alınan Kerr çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Kozan'da başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ'a ulaştı. Yangına havadan müdahale yeniden başladı. Antalya Aksu'daki yangınınsa sürdüğü ancak etkisinin azaldığı öğrenildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afrika'nın gerçek boyutunu yansıtacak yeni harita için karar aldı. Haritayı düzelt tasarısı 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. Afrika, Grönland'dan yaklaşık 14 kat daha büyük olmasına rağmen klasik haritalarda benzer büyüklükte gösteriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı vatandaşların ve çevre esnafının ilgisini çekiyor. 3584 metrekarelik alanda düzenlenen meydanda yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma grupları ve 99 ağaç yer alıyor. Çevredeki binaların cepheleri de yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli'de 200 üreticiye %70 hibeli 259.200 sofralık domates fidesi dağıttı. Destekle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Toroslar Belediyesi mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yol çalışmalarını sürdürüyor. Akbelen ve Çukurova'da kilit parke, Mustafa Kemal ve Osmaniye'de ise asfalt bakım çalışması yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yılı kutlanıyor. CHP Mersin İl Başkanlığı 103. yıl onuruna Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törende Atatürk anıtına çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende İl Başkan Vekili Çağdaş Ceylan konuşma yaptı. Tören anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli bölgesinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 230 personel, 66 kara aracı, 2 uçak ve 5 helikopter müdahale etti. Öte yandan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Beşikçi, mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyerek

0: çözüm önerilerini değerlendirdi. Akdeniz Belediyespor geçen sezon takımı Mersin Süper Amatör Lig'den Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne taşıyan teknik direktör Orhan Hüseyinoğlu'yla yeniden anlaşma sağladı. Kulüp ligde şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Mersin Basketbol'da kadro çalışmaları sürüyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Mersin Basketbol Fatma Nur Şimşek'le anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
4: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
4: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Geleceğimizi yakmayalım.

Reklam tanıtır.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üst

0: Çelik, Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin FM 104.6.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri.

0: isteyen fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın, siz neredeyseniz orada.
12: Damar denince damarın tek adresi
13: Mersin FM.
12: Hep damar. Full damar.

0: İşte o kadar.
1: Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

Sabahsız geceler kan kustum. Kimi gün iyi haberin, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim. Söz verdim, söz verdim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

ederim. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka. Hayatımda ilk defa

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, izlem yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
5: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: ettiğinizde.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri

0: evin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 0 33.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

aşkımdı. Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı. Ne sevgiymiş bu sevgi, yüreğime sığmadı.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
4: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
5: Aracılar full okul. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540-014-0033.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün başlayan orman yangınına Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Yangın Komuta Merkezi'nde görev alan kurumların müdahalesi gece boyunca da sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de başladı. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçramasını önlemek için 7 araç ve 18 personelle saha çalışmasını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime verdiği desteklerini kent genelinde sürdürüyor. Büyükşehir bu kez kent genelindeki tüm üreticilere yönelik %50 hibeli fidan dağıtımı yapacak. Alıç, badem, ceviz ile gemlik ve sarı ulak zeytinlerinden oluşan fidanlar için talep toplama süreci başlamış olup, detaylı bilgi ve başvuru Alo 85 Teksim Çağrı Merkezi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercek Mesleki Yerindirme ve Eğitim Merkezi'nde farklı sektörlere yönelik ücretsiz eğitim alan kursiyerler, kariyer merkezi öncülüğünde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş ve kariyer fırsatları buluşmaları, Mercek'ten kariyere etkinliği kapsamında iş arayan gençler, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 8 aydır kullanımda olan elektrikli otobüsler, sıfır egzoz emisyonun, düşük gürültü seviyesi ve enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Sessiz ve konforlu bir yolculuk sunmanın yanı sıra, motor ve egzoz kaynaklı gürültüye de son veren elektrikli otobüslerin maliyetlerde sağladığı tasarruf, kaynakların da daha verimli kullanılmasına katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa ettiği Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile ferah ve yeşil bir alanı Mersinlilerin kullanımına açtı. Meydanın uğrak noktası haline gelmesiyle sosyal ve ekonomik hareketliliğin arttığı çarşı bölgesindeki esnaf daha görünür hale gelirken, hizmete sunulan park da yurttaşlar için nefes alma alanı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 yaş aralığındaki genç kızlara yönelik hayata geçirilen Duruşunla Güçlen projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Çocuk ve gençlerde sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çeken proje kapsamında ücretsiz fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: ettiğinizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz.

0: Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Hiç kimse senin kadar sevmiyor.
4: Her aşk kendi masalını yer.
3: Aklımı firara vermişim zaten.
4: Seni perilerin, beni kaftanın ardına attı.
2: Arabeskin kralı.

0: Gökçe, biz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Geldi radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizle Fırat'ta damardan kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Hazır mıyız? Var ya, bugün size çok değişik şarkılar çalacağım. Yani hayatınızda belki de duymadığınız şarkılar dinleyeceksiniz. Onlardan bir tanesi. Ümmiye, bilenleriniz var mı? Mutlaka vardır canım, şöyle eskilerde yaşayanlar, şöyle babalarımız falan bilirler bu şarkıları, bu sanatçıları. Efendim şu an radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin. Bu saate temizlik yapanlar vardır belki. Mutfakta yemek yapanlar, yemek pişirenler, bulaşık yıkayanlar, ne bileyim banyo yıkayanlar vardır mesela dinleyerek. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim sizlere, bu şarkı sizler için gelsin. Şimdi araçlarında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren minibüs şoförlerimiz var. Bizleri unutma diyorlar. Hani mesaj atma şansımız yok direksiyon başında ama bizlere de şarkı gönder diyorlar. Tüm minibüs kop şoförlerine, minibüsçülerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Allah kaza bela vermesin efendim.
3: Aşkım bana sen
2: değil. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyoruz. Zaten bilen biliyor. 0553 714 9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Bu arada hatırlatayım. Yani 20 çift 0 itibariyle 20 01 arasında tam 24 tane mesaj gelmiş.
3: Ak düştü.
2: Bu nasıl bir istikrardır var ya. E tabi başı çekenler belli abi. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum.

0: o zaman bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: İlk defa dinleyenleriniz olmuştur mutlaka. Beğendiniz mi? Abi biz böyle şarkılar çalarız işte. Bugün ağlatacağım sizleri, ağlatacağım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
0: Fırat'a selam, damara devam diyoruz ve bir Atilla Kaya yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Öncesinde gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öztürk. Şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokun yokken aldığım her nefes biraz eksik demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları hayatımın anlamı eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Hasretin ne? Seni bekliyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Kazım Çevik. İçime çöktü ayrılık. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
0: Öyle boynu bükük duruşum ondan.
1: İçime çöktü ayrılık.
0: Haydi o zaman epik de bu güzel şarkımızı dinleyelim sonrasında. Abi Fırat'tan damardan kalbi burada olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Radyonun delisi bu, delisi.
1: Fırat'a selam,

abi gidenler vardır ya. Böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden akıp gider var ya, giderseniz şayet. Boşuna yazmamışlar zaten bu şarkıları. Demek ki gidenler var. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbi programına. Bendeniz Fırat efendim. Çok güzel bir şarkı dinleteceğim şimdi sizlere. Biraz eskilerden biraz daha yenilere doğru gidelim. Canım eşim hayatıma, ben Anam buradan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Sen bana her zaman çok iyi bir eş oldun. Biliyorum ki ona da çok iyi bir baba olacaksın. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Anamur'a selamlarımızı gönderelim sevgili dostlarımıza. Sıradaki şarkı Kürşat Çiftçioğlu'ndan Can kardeşi Mustafa Can Sabah ve Aslan abileri Çağrı Yusuf Işık ve Ahmet Kurt'a gelsin demişler. Şarkı istemişsiniz ama şarkı çalamıyoruz sevgili kardeşim. Sıradaki şarkıları armağan edeceksiniz. Evet, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var. Hatırlatalım tekrardan. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan Fırat, sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Gözümün Nuru Canım Oğlum Recai Süzey ve sana gelsin. Tüm değerli arkadaşlarına, radyonuzun değerli çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet ol yiğidim demiş Müfide annemiz. Haydi o zaman Güllü ve sizleri baş başa bırakalım. Dur diyecek, sonrasında buradayız. Hasreti.

güzel şarkısıyla da Güllü'yü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben de sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahtı Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde, senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini bilmiyor ya o şarkı, bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: sizde.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de,

0: tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540-014-0033.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
13: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
14: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
15: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'ın

Fırat'ta Damar'dan Kalbe Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekin Türe yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve canımın eşi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den

Amcam Hüseyin Fidancı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alfaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türe'yi bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekin Türe kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok, radyonuzda sizlerle.

0: sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay Damar'ı Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM 104.7.

Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Kim severse sevsin. Kim severse sevsin dedi.

0: ertesine. Canını aşkına verirtesine. Canını aşkına verirtesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok.
0: Bir daha sevmek yok.
1: Aldatılmak yok.
0: Bir daha sevmek yok.
1: Aldatılmak yok. Abi ağlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya. Ne olacak ya?

0: Fatih Tekin Türey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Türe birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Türe. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya.
1: Allah!

0: bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık. Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail İkinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için gelsin en sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Mert Sevgi, Emrah İskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erzal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan, hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

Şimdi öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara. Her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Yani radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar. Haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Dursan olsun diyecek. Bin yere kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin.

0: Gençler Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Söyledeki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Durum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Belgen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin, o şekilde dinleyin.
1: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin FM 104.6.

ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi şu ağzımızı açmayalım. Sevgili İbrahim Tatlıses hala hayatta biliyorsunuz zaten. Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi sıradaki parça. Nisallarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günah!

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri

0: 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
2: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Bir şey. Aracılar full okul.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bir müşterinin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedi Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendimi bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar. Abi hiç lafın altında kalmam var ya, taşı getine koyarım. Yaşadıkça her gün kahroluyorum. Adamdaki rahatlığa bak ya, müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocunun mi biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Yeni Alfred ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar. Mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim Aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik gelsin seni çok ama... Çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.
3: Mersin FM
4: 104.6.
5: Aho lan aho aho, verelim verelim lan.
6: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damar'dan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız perdiciler? Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif. Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yeniler sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a, dostları Tarık Akan'a, Orhan Akıncı'ya, Kemal Yener ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin hepsini çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları. Aslan parçası canım oğlum Recai Sözay ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i, arkadaşları Suat Fuat kardeşlere, Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yener'e çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasa derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: günah değil mi? Yazık değil mi sensiz geçen ömrüme?
1: Sensiz geçen ömrüm.
0: Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerdir sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum. Belihan Şerik, sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablanız. İyi günler, ben Çağlan Ursa'daki şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben de Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olsa gireceğim var ya. Alkış gidelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkıdır. Aslan abim Recai Söze'ye gelsin, seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur, sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum, ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem, kurban oldum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necla'ma armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel!
2: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan!
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı!
4: Mersin FM 104.6.

seven iki gönül bir beden olmasıdır en güzel aşkı sen.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.

0: size. Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
5: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
14: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde.

0: 0-212-335-66-65
1: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat

0: Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekin Türe şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahane Alşan, Arif Aydın, Çağlanur ve Mehmetcan Usul'a armağan olsun demiş. Bir dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı ayırdı. Akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Evet, her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştum sevgili dostlar. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar! Allah'ım yarabbim, var ya çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşi Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı can yoldaşım Hasret'im. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz. Müslüm Baba ile sizleri baş başa.

İnsanlık öldü mü? Doğru söyleyin. Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı arkadaşlar. Gülden Karaböcek hemen

0: ardından da bir kibariye yapacağız sizler için. Dediğim gibi mesaj göndermeyin, kalanları bu son iki şarkıya saklayacağız. Şimdi 17 tane mesajımız var şu anda okumamız gereken. Bunun 8 tanesini şimdi okuyalım, 8-9 tanesini. Son kalan şarkıları artık son kalanları okuyacağız. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Fuat, Suat Tekir İkizlere ve dostlarım Aydın, Yelboğa, Abdurrahman, Uygun, Sertan, Beslenti, Kerem Kaşar, Orhan Akın, Cami İçelik ve amcam Mehmet Duran'a ve sizlere armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm demiştin dinleyicimiz Ali Kürselam, yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki şarkı kıymetli ve değerli dostlarım Mahmut Ünal Kaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynel Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demir Ezen, Hıdır Boyraz ve Emrah Eski Oğlu'na armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz.
1: Ellerden sakladım bunca derdimi.
0: Şimdi bir tane okumamız gereken bir mesaj vardı. Ben hatırlatacağım demiştim. Çünkü videoya çekeceklerdi. O yüzden bakacağım şimdi onun sırası gelecek mi? Evet, muhtemelen evet. Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım.
1: Olan sevgimi,
0: sevgili Gülcan.
1: Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim.
0: Az sonra mesajın okunacak. O yüzden hazır ol, videoyu yakala. Merhabalar, Şirinköy'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alçifin'den Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali, Ceylan, Silifke'de bulunan babam Hasan Basri Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten Arif Aydın'a Azer Göbül'den başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama vallahi kardeşim şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi de ona gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok, İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. İyi yayınlar kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ederiz sevgili Hüseyin abimize. Valla bu enerji olmasa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Velihan Çelik Bey, sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
1: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalmadım.
0: Ben Silifke'den Hakan Kara. Sıradaki şarkılar ailem Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizi seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesajı okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

0: bahtsız kadın. Kimseye güvenip sır açamadım. Kimseye güvenip sır açamadım.
1: Kimseye güvenip de sır açamadım demiş Gülden Karaböcek, boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için gerçekten. Baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa, Uysal Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah Tufancı, Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim, Mert Gezer ve Naci Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağ, sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Demli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizde.

Sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

zaman geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbindesin sen her an. Vuramam sana elimi kaldırsam da.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz.

öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Serkan Nişancı sizlerle.

0: Yine Türkiye'de bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Bazen bir insanı mutlu etmek için kendinizi feda edersiniz de yine de yetemezsiniz ya. Bir dediğini iki etmezsiniz, onun huzuru için her şeyi göze alırsınız ama o her fırsatta sizi terk etmenin, sizden uzaklaşmanın yolunu bulur. Siz özendikçe, siz üzerine titredikçe o kalbinizi kırmaktan çekinmez. Hatalarını üstelersiniz, üstlenirsiniz, günahlarını sırtlanırsınız ama günün sonunda anlarsınız ki aslında onun aradığı, onun istediği insan siz değilsinizdir. İşte o an, en büyük çıkmazın tam ortasında bulursunuz kendinizi, gitmek istersiniz. Bacaklarınız varmaz, gidemezsiniz. Kalmak istersiniz. Tabii gururunuz el vermez, kalamazsınız. Ne gidebilenlere, ne kalabilenlere. Bu güzel şarkımız armağanımız olsun. Oyuncak oldum diyeceğiz Yaşar İpek. Sizlerle radyonuz Mersin Efendi.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Selin Yayında.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgi.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmezsem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yılların. Giderken saçtığım hatıraları topluyorum ıssız dalıkta. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

0: Yok bilirsin hain yıllarım, belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların, dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yıllarım.
1: Sensizlik ne uzun bir gece, seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm, tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin, güneşimi yitirmişim karanlık.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: aslında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin kızım, Ömer ben. Sıradaki şarkıyı üniversiteye hazırlanan kızım Elif'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları ablam Sultan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Başıma tac ettim. İşinin başındaymış. Kolaylıklar diliyorum kendisine. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Canımda can gördüğüm bir yangının külünü. Pınar Özgür sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizde.

0: Necdet Alp sizlerleydi. Şimdi programımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Gözler kapandığında başlıyor bazen en büyük fırtınalar. Herkes uykudayken anılar birer birer zihninizde canlanıyor. Dışarıda takvimler neyi gösterirse göstersin, sizin içinizdeki mevsim hep o soğuk, o dertli sonbahar oluyor. Yapraklar dökülüyor. Yani takatiniz kalmıyor aslında ama kalpten o insanı söküp atmak da mümkün olmuyor maalesef. Ve gururu, sitemi, kızgınlığı bir kenara bırakıyorsunuz. Her şeyden vazgeçerim ama senden asla diyecek kadar büyük bir adanmışlıkla o gideni beklersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki o dönmeden bu içteki hüzün, bu hazan mevsimi bitmeyecek.
1: Çok seviyorum.
0: Bu yüzden asla diyeceğiz.
1: Af diliyorum. Yollarını
0: sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Alişan Seviyorum sizlerle radyonuzdaydı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat Cengiz Kurtoğlu adı Hasret şarkısını rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e, hayat arkadaşım Ayşe'ye, sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Benden de sizlere armağan olsun. Tüm güzel şarkılar.
1: Her günümde gözyaşım.
0: Mutluluğum onda kaldı. İstesem de unutamam. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler. Selin.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

yolumuza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Güçlü Soydemir yorumuyla bir şarkı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum. Kurşuna gerek yok. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. İzlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Azer Bülbül ve Yıldız Tilbe düeti. Gidiyorum sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi bazen bir insan hayatınızdan çıkıp gidiyor ama attığı her adım, söylediği her söz yine gelip sizin kalbinize dokunuyor. Sözde gururluyuzdur ya, hani dayanamam diye bir şey yok, bal gibi de dayanırım diyoruz kendi kendimize ve gerekirse hayatımıza kim gelirse gelsin kabullenip yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki öyle sanıyoruz ama o öyle bir gidiş değildir ki. Nereye giderse gitsin aslında hep sizin içinizden geçiyordur. Oradan kurtuluş yoktur maalesef. Sözlerle anlatılmaya kalksanız tarif edemezsiniz o duyguyu. Ama o tek bir bakışınızdan, gözünüzün süzülüşünden anlıyor ne kadar kırıldığınızı. Araya giren kader sanki inat etmiş gibi. Ölsem vermem der, kavuşmaya izin vermez. İşte yine de ne tam olarak kızabiliyorsunuz ona ne de başkasına. Hani diyorsanız ki illa ben birine darılacağım, kırılacağım. Yine dönüp kendi kendinize kırılıyorsunuz, daralıyorsunuz. İşte insanın maalesef kendiyle hesaplaşması bitmiyor. Tarifi zor diyeceğiz şimdi. Sizleri Aysel Yakupoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları şu an yanımda çalışan değerli dostuma armağan ediyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim.
1: Hala kabullenmedim gidişini.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine, yok mu biraz hatır?
0: Güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle.
2: Yanda bir günahım, gururdan inadım, kalbimize soralım.
0: Kavuşmalıyız Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Görürsün seni de yakanlar olur Atilla Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Programımıza Özgür Alter'le devam ediyoruz. Sizce yıllarca ilmek ilmek işlenmiş bir sevdayı bir çırpıda silip atmak o kadar kolay olabilir mi? Siz arkada kalan taraf olarak her gece o hasretin acısıyla kavrulurken gitti mi acaba onun da yüreği ince ince sızlamadı mı diye sormadan ne demezsiniz? O gözlerde gizli gizli ağlamadı mı hiç o kadar yalvarmışken senden başka kimsem yok diye çaresizliğini haykırmışken insan nasıl olur da hiçbir şey yaşamamış gibi yoluna devam edebilir? İşte bu yüzden sormak istersiniz o gidene. Bana da söyle dersiniz. Bu acı nasıl bu kadar çabuk dindirdin? Bu kadar yılı tek bir güne nasıl sığdırdın? Anlat da ben de bileyim. Ben de kurtulayım bu yükten. Cevapsız sorularla boğuşan dinleyicilerimize armağanımız olsun bu şarkımız. Bana da söyle diyeceğiz Özgür Alter yorumuyla. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.